Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Baş Eğmezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve Erlkönigliedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda beşincilik, Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım. Ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

Richard Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. Richard Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Richard Strauss'un Güllü Şövalye operasından dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
1: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lavta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin 1. keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak, Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri, operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan, klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları, yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: 9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Coppe, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Coppe ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Coppe'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hoşule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutr, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve Masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Cantabile. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viola ve violonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı violacı Ali Başeymezler, violonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Kemancı Bensu Ünsal Avcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nişanlım.
0: Bir süre önce bir üçlü tanıtmıştım size. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunu üç genç kadın tarafından kurulan Terra Trio. Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile bir sohbet yapmıştık ve sohbetin sonunda ben diğer arkadaşlarını da davet etmiştim buraya. İlk kez Bensu geldi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi o programda Terra Trio'dan tabii ki hikayesinden bahsettik. Terra Trio'nun kayıtlarını çaldık. Ama bu üç değerli sanatçının kendi özel kayıtları olacağını da düşündüğüm için yıllardır bir eğitim sürecinden geçtiler. Çok çeşitli konserler verdiler. Kayıtlar var ellerinde. Bensu'nun kayıtlarıyla başlayacağız. O da güzel kayıtlar getirmiş ama önce onun eğitim sürecinden başlayalım. 2003 yılı değil mi? Hacettepe'de
1: evet.
0: Başlıyorsunuz. Cengiz Özkök'le.
1: Evet.
0: Çok değerli bir
1: aynen.
0: Kemancı.
1: Rahmetli, çok sevdim canım
0: evet,
1: hocam. Profesör
0: evet,
1: Cengiz Özkök'le
0: evet,
1: başladı.
0: Saygıyla analım onu da. Bayağı uzunca bir süre 2013 yılına kadar devam ediyor değil mi sizin birlikteniz? Belki daha da sonraya kadar gidiyor mu bilmiyorum.
1: Yok aslında maalesef çünkü 2011 yılında Cengiz Hoca'nın
0: Evet.
1: vefatından
0: Evet.
1: sonra ben Profesör Murat Tamer'e geçiyorum bu sonrasında.
0: Hı. Ama bir Erasmus bursu var.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz yurt dışına.
1: Evet, bir sene Prag'da okudum. Orada da Pavel Hula, Jiri Tomaszek gibi isimlerle oda müziği ve keman çalıştım.
0: Evet. Murat Tamer'le yüksek şeref derecesi unvanıyla mezun oluyorsunuz onun sınıfından değil
1: Evet,
0: mi?
1: aynı.
0: Eğitim hayatınız boyunca pek çok masterclasslar var burada görüyorum. Hangilerinden söz etmek istersiniz? Aslında hepsi çok önemli kişiler.
1: Evet, aslında birçok gerçekten masterclass'a katıldım. Ama benim için önemli olan birkaç isimden bir tanesi Yunan asıllı Ariadne Daskalakis'ti. Kendisiyle İtalya'da çalışma fırsatı buldum ve Jülde Yalçın ve
0: Evet.
1: tabii ki şu anda da aslında hocam olmuş olan Mario Hosen oldu.
0: Öyle mi? O dönemde var mıydı masterclass'ı?
1: Evet, aslında ben Mario Hosen'in böyle çok kısa bizim okulumuza bir ziyarete gelmişti. Orada bir masterclass'ında çalmıştım ve tanışıklığımız yaklaşık bir 10 seneyi buluyor. Ama benim eğitimim daha sonrasında hani onunla tanıştıktan
0: Evet.
1: sonra.
0: Halen de devam ediyor.
1: Evet, aynen.
0: Onlardan söz edeceğiz. Siz oda müziğini çok seviyorsunuz. Öyle görüyorum burada.
1: Evet.
0: Yani bireysel olarak da konserler vermişsiniz. Pek çok kaydınız var ama oda müziği konserleri de var. Burada bir özel bir konser var. Talayn Ensemble'la Belçika'da.
1: Evet.
0: Söz etmek ister misiniz?
1: Evet, tabii ki. O sırada 2 sene yüksek lisansımı Royal Birmingham Konservatuarı'nda yaptım çünkü. Orada okulda böyle biraz daha yeni müzik üzerine bir ansambul kurulmuştu. Ben de bu Talayn Ensemble'ın birinci keman üyeliğini yapıyordum ve Belçika'daki Bozar sahnesinde aslında konser gerçekleştirdik.
0: Çok önemli değil mi o
1: Evet,
0: salonda
1: bizim için
0: konser
1: çok
0: vermek?
1: kesinlikle çok güzel bir deneyimdi.
0: Birmingham'da kalmışken, söz etmişken orada kalalım biraz.
1: Hı-hı.
0: Nasıl oldu yüksek lisans eğitiminiz değil mi? Orada başladı, devam
1: Evet.
0: etti.
1: Ben hep yurt dışında okumak, yüksek lisansımı özellikle orada yapmak istiyordum. Daha sonra İngiltere'de yine aslında bir yaz tanıştığım hocalarla hani iletişime geçerek okuldan ve Türkiye'den de aslında birkaç bursla İngiltere'de okumaya hak kazandım. 2 seneyi Royal Birmingham Konservatuarı'nda geçirdim.
0: Neler hatırlıyorsunuz? Herhalde çok renkli geçti diye düşünüyorum 2 yıl.
1: İngiltere benim için güzeldi aslında ama biraz da zorlayıcıydı. Çünkü Londra gibi bir başkent değil, aslında Birmingham da ikinci büyük şehir. Ama
0: Evet.
1: yine de aslında ufak tefek zorluklarda karşılaşmadım diye hani Türk olmamla alakalı ya da Türkiye'den geldiğim zaman o küçük bazı şaşırma ibareleri diyeyim.
0: Öyle mi karşılaştınız?
1: Evet.
0: Bu yıllarda bile
1: Aynen öyle.
0: 2016-2018'den söz ediyoruz.
1: Evet ama büyük şehir ve gerçekten sanırım biraz daha bu sanayi şehri arasında fark oluyormuş gerçekten. Onu
0: İlginç,
1: anladım.
0: ilginç gerçekten. Sonra 2019-2022 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda o da çok önemli değil mi? Çalışmışsınız.
1: Evet, aslında keman sanatçısı olarak çalıştım. Bursa benim için çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben aslında Bursa'da çalışırken kariyerimi hangi anlamda devam etmek istediğime karar verdim. Tabii ki yani kişilerden ya da bir kurumdan bağımsız. Aslında biraz daha özgür bir birey olduğumu ve solo kariyerimi, akademik kariyerimi devam etmek istediğimi anlayıp aslında benim bu alana yönelmemde Bursa'nın çok önemli bir yeri var.
0: Orkestra sanatçısı olmak istemediniz,
1: Evet,
0: öyle
1: aslında
0: anlıyorum.
1: öyle
0: Evet.
1: söyleyebiliriz.
0: Evet. Yolunuzda başarılar diliyorum ki devam ediyor. Sonra doktora çalışmalarınız şu anda bitme aşamasında mı Bulgaristan'da biraz önce söz ettiğimiz Mario Hosseini?
1: Evet, Bulgaristan'da Sofya'da Yeni Bulgar Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Şu an aslında son dönemime girdim diyebiliriz. Son bir konserim var ve daha sonra tabii tezimi teslim edeceğim. Bunun sürecinde de gelecek olan tez savunması vesaire böyle bir süreç var. Ama çok yakında bitmiş olacak doktoramda.
0: Evet. Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosu var getirdiğiniz kayıtlardan ki burada Mario Hosseini
1: Evet.
0: hocanızla birlikte çalıyorsunuz. Önemli herhalde.
1: Çok önemli. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bulgaristan'ın yine Vratsa şehrinde Vratsa Senfoni Orkestrası'yla 2024 yılının Kasım ayında yaptık bu konseri.
0: Çok yeni tabii.
1: Evet, çok yeni, çok da güzeldi.
0: Nasıl bir eser? Biraz dinlemeden önce kısaca bahsedelim.
1: Bu konçerto klasik müzik tarihinin aslında en tanınmış ve sevilen ikili konçertolarından birisi. İkinci bölüm Largo, iki kemanın aslında birbiriyle sohbet ettiği bir melodiyi bize dinletiyor. Ve üçüncü bölümde de son derece neşeli, allegro ve coşkulu bir tempoyla da eser zirveye taşınıyor.
0: Biz iki bölümü de dinleyeceğiz arka arkaya. İlk müzik aramızı veriyoruz. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinliyoruz. İki kemanlar Mario Hosen ve Bensu Ünsal Avcı.

0: Johann Sebastian Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mario Hossen, Bensul Ünsal Avcı seslendirdi. Vratsa Senfoni Orkestrası demiştik değil mi? O yıllardan bir kayıttı ki çok eski değil.
1: Evet, iki
0: İki
1: sene.
0: sene önceki bir kayıt. Şimdi Bensu'yla, sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce söz ettik doktora tezinizden, bitmek üzere olduğunu.

0: kısmı yaparken de daha önce tek tek çalışılmış ama aslında hiç beraber çalışılmamış olan Doğu Akdeniz ve Balkan ülkelerinde çağdaş keman müziği üzerine bir çalışma yapmak istedim. Bu bağlamda da ben 3 ülkeyi seçtim aslında. Şu anda doktoramı yaptığım Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan. Buradan da 3 besteci seçip ve çok şanslıyım ki hepsiyle de röportaj yapabildim. Bu kişilerin, bu toprakların aslında birbirine ne kadar yakın ama bir yandan da birbirlerinden belki de bir haber olduklarını düşündüğüm için ve aslında birbirleriyle belki aralarında bir etkileşim olup olmayacağını düşünerek bu varsa müziklerine nasıl yansıdı, nasıl bestelediler eserlerini böyle bir araştırma yapmaya karar verdim.
1: Çok güzel. Bizden kim seçtiğiniz besteci?
0: Fazıl Say.
1: Aa, tabii ki.
0: Evet, hatta aslında Fazıl Say'ı bugün de ve Terra Trio ile olan programda da çalma sebeplerimizden birisi de o. Çünkü hem çalıyorum hem de daha sonra onları tezimin araştırma konusu olarak ele alıyorum.
1: Bulgaristan ve Yunanistan'daki besteciler birbirlerini tanıyorlar mıymış daha önce?
0: Birbirlerini tanımıyorlar ama ya Fazıl Say'ı hepsi tanıyor.
1: Biliyorlar, hepsi
0: Evet.
1: biliyor. Evet. Önemli bir şey aslında, ciddi bir köprü kuruyorsunuz bu arada
0: Evet.
1: tezinizle.
0: Bu aslında belki de ortak kültürel mirasa ben de bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarla ve deneyimlerle bir katkıda bulunmak istiyorum. Hatta belki doktoram bittiği zaman sadece bu ülkelerden değil, başka pek çok ülkeden sanatçıyla, besteciyle bir konserler serisi ya da aslında küçük bir festival planlamak
1: Evet,
0: istiyorum.
1: neden olmasın? Çok da güzel olur bence. Mario Bey çok önemli bir köprü diye düşünüyorum. Mario
0: Evet,
1: Hosen çok
0: kesinlikle öyle.
1: önemli bir kemancı ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyi ki yıllar önce ben sahnede izlemiştim onu Hande
0: Evet,
1: Dalkılıç'la
0: ben de aynı
1: birlikte. Öyle, evet,
0: konseri
1: gerçekten öyleymiş. Dışarıda konuştuğumuzda söz ettik. Hacettepe M Salonu'nda çok güzel bir
0: Evet,
1: konserdi.
0: kesinlikle.
1: O önemli bir şey olacaktır Mario Bey, dediğim gibi önemli bir kişi. Devamını diliyorum. Tezinizden sonra önemli gelişmeler olacak gibi görünüyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Umarım.
1: Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Burada sizin üniversiteden arkadaşınız piyanist Rüya Melisa Boza'da. Sanıyorum onun da Bulgaristan'la bir bağlantısı var.
0: Evet, o da aslında bu konseri verdiğimiz, bu konseri geçen Mayıs ayında verdik. Yüksek lisans yapıyordu. Şimdi o da doktoraya başladı aynı okulda. Beraber Hacettepe'de bir konser verdik Mayıs ayında geçtiğimiz. Mozart'ın 17 numaralı sonatı.
1: Yine bunun ilk bölümünü mü çalıyoruz? Evet, değil mi?
0: Evet.
1: İlk bölümünü çalacağız şimdi. Nasıl bir eser?
0: Aslında eser bestecinin genç yaşta yazdığı, 22 yaşında yazdığı ama bir yandan çocukluk döneminden çıkıp ilk olgunluk dönemi eserleri arasına giren bir eser.
1: Do majör keman sonatı, değil mi? Köhel 296.
0: Evet.
1: Bu güzel sonatın ilk bölümünü dinliyoruz şimdi. Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendiriyor.

0: Mozart'ın Do majör keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendirdi. Sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bu aynı konserden bir eser, bir kayıt daha var sırada. Önemli bir kadın besteci, ki kadın besteci çok fazla yok. O dönemde de yokmuş sanıyorum. Marcel Germain Taiffe.
1: Evet.
0: Fransız besteci. Le Six Altılar grubunun tek kadın üyesi.
1: Evet.
0: Sonrasını sizden dinlemek isterim. Nasıl bir eser, hem besteci hem eser hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında kadın bestecilerin eserlerini çalmak benim için hep çok önemli ve ben konserlerimde mümkün olduğunca buna yer vermeye çalışıyorum. Tayfer'in bu sonatini de aslında ilk defa 2 sene önce çaldım ve o günden beri de mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum. Repertuarımda yer veriyorum. Tayfer aslında önemli bir isim çünkü babası da onun müziğe olan ilgisine aslında karşı çıkmış ve müzisyen olmasını istememiş. Hatta şu anki soyadı aslında babasının soyadı değil, aslında başka bir soyadmış ve daha sonra bu soyadı biraz da babasına tepki olarak değiştirip Tayfer soyadını almış. Eser bu Fransız müziğinin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Böyle hafif akıcılık ve melodik duruluğu hissedebiliyoruz. Biz de yine aynı konserde piyanist arkadaşım Rüya Melisa Boza'yla Sonatin No. 1'in ilk bölümünü seslendirdik.
0: Burada bir önemli bölüm de var. Erik Satie ile karşılaşmış Paris Konservatuarı'nda, değil mi?
1: Evet, hatta o sanıyorum onu çok seviyormuş ve manevi kızım.
0: Demiş. Evet.
1: Evet.
0: Manevi kızım, müzikal kızım.
1: Evet.
0: Müzikal kızım diye nitelemiş. Ben dinledim. Gerçekten çok hoş bir eser. Yani biz birinci bölümünü dinledim ama birinci bölümden belli oluyor.
1: Evet, çok da güzel. Aslında arp konçertosu var Tayfer'in, daha biliniyor ama bu sonatinleri maalesef çok da fazla çalınmıyor ama ben çaldığım için çok mutluyum açıkçası.
0: Evet, şimdi biz de kaydından dinleyeceğiz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan dinliyoruz.

0: Marcel Germain Tayfe'nin Keman Sonatini'nin ilk bölümünü dinledik. Bensu Ünsal Avcı'yla sohbetimize yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Sırada Fazıl Say'ın bir eseri var ki biraz önce söz ettik. Fazıl Say her açıdan sizin için önemli. Hem onun Terra Trio ile bir eserini seslendirdiniz ki biz de onu kullanmıştık o eseri. Tez aşamanızda tezin de önemli bestecisi. Neler söylersiniz Fazıl Say hakkında?
1: Fazıl Say benim için evet çok kıymetli bir besteci ve tez aşamasında aslında kendisiyle sözlü olmasa da yazılı bir biçimde röportaj yapabilme şansına da sahip oldum. Buradaki soruları ve tabii ki cevaplarını tezim yayınlandıktan
0: Sonra.
1: sonra yayınlayabileceğiz. Kendisi bu konuda telif hakları olsun, eserlerini çalmamız, bulmamız hatta notalarını bize her zaman çok yardımcı oldu ve herhangi bir soru olduğu zaman aslında menajerleri bağlantısıyla da kendisiyle hep direkt olarak iletişime geçebildim. Fazıl Say'ın da keman müziğini çok sevdiğini aslında kendi kitaplarından da biliyoruz. Bunu hep söylüyor zaten. Şimdi bugün de Fazıl Say'ın 97'de yazdığı aslında ilk keman sonatı olan 5 bölümden oluşan sonatının 4. bölümü Anonymous Andante'yi dinleyeceğiz.
0: Çok bildiğimiz bir türkü melodisi değil
1: Evet,
0: mi?
1: ben de onu söyleyecektim. Bizim aslında Türk halk müziğinden çok tanıdık olduğumuz bir melodi. Odam kireç tutmuyor.
0: Evet.
1: Bunu yine aynı konserde sevgili arkadaşım Rüya ile seslendirmiştik.
0: Evet, Rüya üçüncü eserini çalacağız
1: Evet.
0: şimdi birlikte seslendirdiğiniz ki sanıyorum bu ay bir de konseriniz var ondan söz edelim eser dinlemeden önce.
1: Evet tabii ki. Çünkü yine Rüya ile biz mümkün olduğunca aslında Sofya'da birçok konser verdik. Türkiye'de de Ankara'da da aslında verdik. Bu ay yine 29 Eylül'de Rüya ile Mersin'de AKOP Derneği'nin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün aslında destekleriyle bir konserimiz olacak. Mersin Hilton'da Genç Yetenekler Konseri serileri adı altında oluyor.
0: Evet, önemli bir konser olacak herhalde. Buradan duyurmuş olalım.
1: Evet. Bütün müzikseverlere eğer Mersin'deyseniz, civardaysanız herkese bekliyoruz konsere.
0: Evet, şimdi Fazıl Say'ın Odam Kireç Tutmuyor türküsünü temel alan o bölümü dinleyeceğiz. Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümünü dinliyoruz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozalı'dan.

0: Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan bir kez daha Kili konserlerindeki bir kayıtta dinledik. Fazıl Say'ın Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümü olan Odam Kireç Tutmuyor bildiğimiz türkünün temel alındığı bölümdü. Bensu'yla sohbetimizin artık son bölümüne geldik. Programımızın da sonuna yaklaştık. Ben önümüzdeki konserlerden söz etmenizi isteyeceğim. Önce Terra Trio'daki konserleriniz devam edecek, değil mi?
1: Evet, tabii ki ediyor. Terra Trio ile yine hedeflerimiz Türkiye'nin mümkün olduğunca birçok farklı iline gitmek. Aslında şimdiden birkaç farklı proje ve konserler var. Tarihleri de belli. Ama onları yakın zamanda kendi platformlarımızdan paylaşmayı düşünüyoruz.
0: Bu arada güzel bir haberimiz de var, değil mi? Yeni bir iş olanağı.
1: Evet, benim için çok aslında kariyerimin önemli bir dönüm noktasına geldik diyebiliriz. Çünkü bu sene Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman hocalığına başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bu benim aslında bu uzun süren akademik yolculuğumun sonunda doğrudan doğruya gençlerle iletişim haline geçebileceğim güzel bir evresi oldu. O
0: Evet.
1: yüzden çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Aslında bir orkestra sanatçılığı deneyimin var, 3 yıl kadar süren, ama orada yolunu başka bir şekilde çizmişsin.
1: Evet.
0: O yolda doktora devam etmiş, doktoranın sonuna gelinmiş. Çok iyi olmuş bence böyle bir
1: Evet,
0: olanak.
1: kesinlikle. Gerçekten doğru olan benim için buydu. Ben her zaman böyle hissettim. Ve umuyorum bana yardımcı olunduğu kadar ben de benden sonra gelen genç nesillere yardımcı olabileceğim.
0: Evet. Yolun açık olsun diyorum, başarılar
1: Çok teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim.
0: Bu önemli bir şey gerçekten. Son parçamıza girelim. Terra Trio'dan olsun artık bu. Hem artık biz bu şekilde tanıştık çünkü. Bu arada diğer arkadaşlarını da Ezgi Yağmur Bilgin ve
1: Evet.
0: Dilan Dereli'yi de tek tek bekliyorum. Bundan sonraki programlarımızda onlar yer alacaklar. Onların kayıtlarını da bekliyorum. Senin güzel kayıtlarından sonra onların da güzel kayıtları
1: Tabii
0: bence çok
1: ki.
0: çok güzel olacak. Bir Türk besteci var değil mi burada seçtiğimiz eser?
1: Evet, biz Terra Trio olarak zaten aslında bir geçen programda Dilan da bahsettiği gibi genç kuşak bestecilerle çalışmayı çok seviyoruz. Çok da önemsiyoruz aslında bunu. Bugün yine Burak Soykan'ın, o da çok değerli Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümünde öğretim görevlisi. Aslında Terra Trio için düzenlediği İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider adlı türkü düzenlemesini dinleyeceğiz.
0: Bu da türkü düzenlemesi gayet güzel
1: Evet.
0: oldu. Biraz öncekinden sonra son parça olarak bu güzel türküyü dinleyeceğiz Terra Trio'dan. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: programa
1: teşekkür
0: geldiğin
1: ederim beni
0: için.
1: konuk aldığınız için.
0: Her zaman bu ilk program olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da kayıtlarınla birlikte bekliyorum.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Çocukluğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısında yine birlikteyiz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Baş Eğmezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sonlanıyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyu'nun yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyu'nun Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: 90 Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin festival buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Borsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında usta sanatçılar 11 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Festival Buluşması adı altında bir konser veriyor. Müzikseverleri görkemli bir buluşmaya davet eden bu özel konser için Borsan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borsan Klasik'ten çift kişilik davetiye kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. 6. Oda Müziği Festivali'nin Festival Buluşması başlığını taşıyan bu özel konserinde birbirinden seçkin oda müziği yorumcularıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Türk viyola ve viyolonsel sanatçısı kimlerdir sorusunun yanıtı viyolacı Ali Başeymezler, viyolonselci Nil Kocamangil olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borsan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Cem Taşdemir, Zarife Biliz isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Cem Taşdemir, Zarife Biliz. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik mutfağı tadımlıktan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
1: Müzik Mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi. Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları, yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

Prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo stüdyosunda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısa çalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısa çalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısa çalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi çalım. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santosha kısa çalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurd, Sun Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısa çalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: uyanmıyor.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.